0: 93.0 Devrek FM.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Sustuk bittik.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve

0: güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devrek halkının hizmetindedir.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
5: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
5: 556 57 57.
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.

0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
0: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
0: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
0: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: iş kışanmış.
1: Reklamlar.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Doğan Birlik.
4: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
3: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
4: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
3: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
4: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu.

0: Makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
0: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
0: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
0: 556 4193
1: 556 57 57
0: Güven Lokantası Erdemir Kart.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
3: Boyada sanat ilkesiyle.
2: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
3: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 7169.
3: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun, her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Satıbeyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0540.

0: 0541-488-4764. Kandelen Dondurma.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501-737-67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372-556-1476
2: 0372-556-1147 Mustafa Günoğlu.
3: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycı Mağaz Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543-577-34-67.
2: Recep Odabaş.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.
5: Son 2 3 4.

0: yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur.

0: Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: yollar. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru.

0: başvuru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
0: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
0: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
3: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuz

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres yeni...

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trend Yol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
6: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
4: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
6: Köfteci Selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları,

0: sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri Bakacakkadı Beldesi Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 200.

0: 114 66 45.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri...

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gibi.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse ibi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

ama ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver. Bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer

0: yükselen yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.900 99 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar.

0: Etindedir.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57
3: Güven Lokantası Erdemir Kart.
1: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
4: Recep Odabaş. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
4: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
4: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 5.

0: 0556 1888 İbrahim Bey, 0546 979 8096. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle.
0: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Devrek FM
3: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Selam var. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
2: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbasıyla hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
3: 556 57 57.
1: Güven Lokantası Erdemir Kart. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 6645.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: yoruyor beni.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin,

0: kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
0: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
0: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556-41-93
1: 556-57-57.
2: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.

0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
2: Taksi içi kasla biraz, acelem var benim.
3: Kardelen dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Dinlen güzel şarkılarla birlikteyiz. Birazdan mesajlarınızı okuyacağım.
1: Varlara yazılmış günler gibi. Ne bitmez gündüz bitmez.
0: Mesaj ve istek attığımızdan bana ulaşın.

Evet, benden selam söyleyin bütün aşklarımıza dedik. Şimdi de mikrofonumdan güzel bir selam göndermek istiyorum. Simge Ballı ve İlayda Altuntaş. Kendilerine kocaman sevgiler, selamlar. Umarım gününüz keyifli geçiyordur. Benim gibi siz de çalışıyorsunuz. Sıra bende. Ben hep size diyordum. Şimdi sıra bende.

0: Şimdi istek hattımla devam ediyorum. Simge Ballı ve İlayda'nın isteğini okuyacağım arkadaşlar. Ne demişler? Seda Sayan ve Tekir Yıkamazlar Beni. Mesaj içerikli bir şarkı oluyor kendisi. Ben de çok seviyorum. Hep birlikte dinleyelim.
1: Beni yargılıyorsun. Ben kimseyim. Sen çok alçak bir adamsın. Çok...

0: affronta
1: e
0: affronta.
1: La...
0: kimseye yok kardeşim arkasında. Kimseye yok. Gel ulan gel.
1: Gel.
2: Anne merak etmeyin bizi kimse yıkamaz.
3: Biliyor.

0: sevgili Devrek FM dinleyicileri, sizi biraz eskilere götüreceğim bugün.
1: Geldi ki buraya kadar.
0: Aşkı buraya kadar olanlara geliyor. Nereye kadar? Ne kadar?

Ne diyoruz? Hadi, hadi, hadi. Hadi diyoruz. Devrek efendim, ben Mevsim.

差不多，差不多。

Evet, Devrek Efendi'nin hız kesmeden devam edeceğiz. Mesaj ve isteklerinizi bekliyorum demiştim. Buradan bütün akrabalarıma, bütün arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Mesaj ve istek hattımı Instagram'ımda yayınladım, bekliyorum. Mesajlarınız gelsin, daha çok şarkı açalım, daha çok eğlenelim istiyorum bugün. Beni dinleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

0: 61 99, 0533 817 5567. KKTC telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067.

Bir mesajımla devam edeceğim şimdi. Abla çok enerjiksin, seni dinliyoruz demiş. Bugün çok enerjiksin demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Kendisine buradan selamlarımı gönderiyorum. Ve sıradaki parçayı sevgilisi Oktay'a armağan ediyorum. Simgecim, Oktay'a gelsin.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili sevgili efendim dinleyicileri, hepinize sevgiler. Ben Mevsim. Morallerimizi yükseltelim.

Yüzümüzde tebessüm hiç eksik olmasın ve sıradaki parça hepimize gelsin. Özellikle İlayda Altuntaş ve Kürşat Altuntaş için. Yalnız

Melek FM dinleyicileri, sıradaki parça benden en yakın arkadaşım Simge Ballı'ya gelsin. Yani Simgeciğim, biz bulamıyoruz ama sen atıyorsun, yapıyorsun bu işleri. Seviyorsun, sana da çok yakışıyor. Parmağındaki de çok yakıştı.

sevgili Devrek FM dinleyicileri. Tempomuzu hiç düşürmüyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınızı bekliyorum. Şimdi naber diyoruz.

günün birinde diyenlere gelecek arkadaşlar, günün birinde, evet. O gün bugün arkadaşlar.

Mesajlarımı okumaya devam ediyorum. Mevsim Hanım, kolay gelsin. İstanbul Kağıthane'den, Musa Karadağ'dan Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Doğanay Şirin kardeşime Gazapizm'den Sağ Solu Keş şarkısını armağan ediyorum demiş. Kendisinin isteğini yerine getirmeye çalışacağım.

Allah, iyi yayınlar. Ben Beycuma, A1 koğuşundan Gülcan demiş. B9'da olan sevgilim Hüseyin Kalmaz için Melis Fis, Kara Kedi şarkısını istiyorum. Bir de notum var demiş. İletir misin demiş. İletirim. Hayat herkese bir hikaye sunar ve herkes kendi hikayesini yaşar. Çocuk ruhumu her an besleyen ve yanımdan hiç ayrılmasını istemediğim adamım, yanındayım. O hep yanımda olsun. Ben onsuz eksik hissediyorum. Söylesene gökyüzüne gönderdiğin kağıda ne yazmıştım. Çok teşekkür ederim abla, iyi yayınlar demiş. Ben teşekkür ediyorum canım.

0: Fotojenik.
1: Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir mesajım daha var. Selamun aleyküm Mevsim abla demiş. Aleyküm selam canım. Mevsim abla, bütün güzellikler sen ve kader mahkumu, tüm mahkumların günü güzel olsun diyor. Devrek'te yatmakta olan kardeşim Doğanay Şirin'e namı diyar Dogi, babayı çok seviyoruz, özlüyoruz demiş. Kardeşime Vedat Doğanay'dan Piro parçasını hediye etmek istiyoruz diyor. Karanlık ne kadar zifiri ise aydınlık, özgürlük o kadar yakındır diyor. Doğru söylüyor. İyi yayınlar dilemiş. Muhabbet ve selametle teşekkürlerini iletmiş. Ben de kendisinin istediği parçayı hemen gönderiyorum.

Katkım oldukça dolu şu an. Teşekkür ediyorum. Bir mesajım daha var. İyi yayınlar Mevsim Hanım. Ben Beycuma Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer Koğuşundan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Hacı Bayram Çabhan, Sarhan Soysal, Serkan Kepez, Hüseyin Akçana, Ali Emre Çelik, Ömür Özkan, A2 koğuşundan has toprağım Akın Aksoy, Devrek Açık Cezaevi Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum demiş. Ta ki seni görene kadar şarkısını çalar mısın demiş. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz.

0: Evet sevgili Devrek Efendim dinleyicileri, bir vefattan bahsetmek istiyorum. Aslında dündü ama Kadir İnanır'ı kaybettik biliyorsunuz. Allah'tan rahmet diliyoruz ailesine. Başsağlığı diliyoruz. Sevgi neydi sorusunun cevabını onlardan öğrendik. Sevgi emekti. Sizi çok seviyoruz. Kıymetlimiz Kadir İnanır. Yattığınız yer incitmesin, mekanınız cennet olsun diyorum. Ve yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum.
1: Al yazmalım.
2: Samet baba
0: Selvi
2: gitmiş.
0: Boylum, Al
2: Onu
0: Yazmalım,
2: babalar
0: hepimiz
2: silmiş.
0: biliyoruz. Bir yad edelim istedim.
2: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
0: Sevginize sahip çıkalım.

0: Sen bir daha kurtulamam.
1: Ziyan yok. Gülüş yeter bize.
0: Yüreğim kaydıysa günah mı?
1: Çamura saplansan yardıma gelir misin?
0: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
1: Elinden tutuversen benimle gelir.
0: Senin işte. Bir mesajı var. Alıp götürsene beni.
1: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

Peki efendim dinleyenleri, saatlerimiz 15.44, mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Romanya'dan bir mesajım var, Özgür Bey'den. Özgür Özkurt: değerli eşim Esin Özkurt'a şarkı armağan etmek istiyorum. Blok 3'ten Allah Allah demiş. Biz de kendisinin isteğini kırmıyoruz, sizinle paylaşıyoruz.

Evet, Devrek Efendim'den sevgiler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir mesajım var. Esin Özkurt, değerli eşi Özgür Özkurt'a ta Romanya'ya mesaj gönderiyor ve şarkı gönderiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizimle bu güzel şarkıyı paylaşacakları için. Esincim sana ve işine gelsin. Enişte, sana gelsin. Romanya.

mesajım daha var. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Beycuma açık cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezele. Dilşah Gücüm, Zafer, Cafer Nazlı, baştan men unutabilmirem bir Azeri şarkısı dinleyeceğiz. Armağan ediyormuş. Hemen kendilerine şarkılarını gönderiyorum. Bütün kader mahkumlarına selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Ersan Filizler'e de buradan sevgiler, saygılar.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kolay gelsin. Ben İstanbul'dan İrem. Devrek açık cezaevi C14 koğuşunda yatan eşim Yusuf Emre'ye Uygar Doğanay Ateş Ediyor şarkısını armağan ediyorum demiş. Şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı günler diyor. Ben de kendisine hayırlı günler diyorum. C14 koğuşunda yatan eşim Yusuf Emre'ye Uygar Doğanay Ateş Ediyor şarkısını gönderiyorum.

Devrek efendim dinleyenleri, mesajlarıma devam ediyorum. Şöyle bir bakayım. İyi yayınlar. Ben İstanbul Avcılar'dan Meral. Meral. Beycuma açık cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim demiş. Devrek Yağmur ekibinden çifte telli çalar mısınız? Size ve eşime gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Biraz hareketleniriz hem. Kaldığımız yerden devam ederiz. Devrekliler olarak çifti telliye bayılırız. Şarkımı gönderiyorum. Haydi bakalım Devrek.

Lisesi İnönü Caddesi Gökçe Bey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon çocuk...

0: Efendim herkese hayırlı günler diliyorum. Sesimiz inşallah güzel gidiyordur diye düşünüyorum dostlar. İhsan Bey'e saygılar, sevgiler. İhsan Bey, A1 koğuşu ve bizi seven herkese selamlar, sevgiler. Mevsim Hanım biraz soluk aldığı sürece, biz de fırsat bulduğumuz sürece A1 koğuşunun mesajları gelmiş. Evet, merhabalar Mevsim Hanım. Hayırlı yayınlar dilerim. Bey Cuma kapalı A1 koğuşunda güldüren ben. Ali Baran'dan Delinin parçasını en değerli eşim İhsan Yıldız'a armağan ediyorum. Dinlemekteyiz sizi demiş. Teşekkürler. Mevsim Hanım normalinde yayında. Gülveren Hanım, haberiniz olsun. Ben sadece bazen kısa aralarda çıkıyorum ortaya, öyle söyleyeyim dostlar. İnşallah yayın güzel gidiyordur diye düşünüyorum dostlar. Herkesin keyfi yerindeyse biz de kaldığımız yerden devam edelim. İhsan, Ersan, şey vardı, Akın Aksoy, Akın kardeş. İnşallah müsaittinizdir diye düşünüyorum. Tekrar ben A1 koğuşunun mesajını okuyayım. Tabii ki Ali Baran'ın Delinin parçası da sırada. Ali Şan'dan. A1 koğuşundan Ceren. Ali Şan'dan var ya parçasını A1 koğuşundaki ablam Yıldız. Yıldız'a, arkadaşlarım Gülçin, Tüyçe, Medine ve Melike'ye gelsin. Özellikle eşim Mustafa'ya gelsin demiş. A1 koğuşundan selamlar sizlere demiş. Dün akşam Tuğçe Hanım bir mektup gönderdim demiş. Acaba İhsan Bey'e mi, şeye mi, Doğanay'a, Doğanay Şirin'e mi, anlayamadım orayı, kusura bakmayın. Özrümüzü mazur görün. Bir mektup gönderdik demiş. Doğanay Şirin'e mi, kime, bilemiyorum artık. Herhalde bize değildir. Radyonun adresi belli mi bilmiyorum ama. Neyse Melike Hanım. Tekrar saygılar, sevgiler. Ben Gülçin. Gülçin Hanım. Herkese beyaz bir ben mi karayım parçasını. A1 koğuşundaki yıldızıma, arkadaşım Tuğçe, Ceren, Medine'ye, Melike'ye gelsin demiş. Çok teşekkürler Gülçin Hanım. Evet, Medine Hanım da tabii ki boş duracak değil. Medine Hanım da onlara bir parça istemiş, bir jest yapmış. Kendini görsün baksan gölgeme parçasını koğuştaki arkadaşım Yıldız, Gülçin, Tuğçe, Ceren ve Melike'ye gelsin demiş. Teşekkürler. Yine A1 koğuşunda efsane isim Tuğçe Kocabacak demiş, bir ricada bulunmuş. Anıl Durmuş'tan Giden Herkes Yerine parçasını A1 koğuşundaki Yıldız, Gülçin, Ceren, Medine, Melike'ye gelsin demiş. Yine A1 hızımızı alamadık. Melike demiş. Sura İskenli'den Deli diyorlar. Pek de yanılmıyorlar aslında. Sura İskenderli'den Deli diyorlar parçasını A1 koğuşundaki arkadaşlarım Yıldız, Gülçin, Tuğçe, Ceren, Medine'ye gelsin demiş. Çok teşekkürler. Evet, şöyle A1 koğuşu İstek Bahçe kahve içiyorlarmış. Mevsim Hanım'a da selamları varmış. Mevsim Hanım da sizlere çok çok çok çok selamı var. Parçalarımız kütür kütür gelecek. Ali Baran'dan sonra Ali Şan'dan var ya parçasını. Ya bu parçaları dinledikçe insanın böyle içine huzur geliyorsa ne kadar güzel. Hepiniz inşallah güzel günler geçiriyorsunuz. Dur. Biliyorsunuz yarın da Mevsim Hanım var. İnşallah yarın da dinlersiniz diye düşünüyorum. A1 koğuşu komple Mevsim Hanım'ı dinliyormuş ve diyorlar ki Mevsim Hanım şu an İstek Bahçesi'nde kahve içiyoruz, seni dinliyoruz demişler. Sana da selam göndermişler. Evet dostlar. Ya aslında bu koğuş mesajlarını ben okumayacaktım ama Mevsim Hanım Sana gönderdiler deyince mecbur mikrofon başına ben geçtim. Benle ilgisi yok. Mevsim Hanım'a gönderdiler aslında. Evet, böyle bir durum var. Evet, şarkılarımız güzel. Sağ olsun A1 kuşu bizi gerçekten çok değer veren bir kuş olduğu için ve hiç kimse dinlemese de onlar her zaman 7/24 dinliyor. Maşallah pilleri de yetiyor. Sağ olsunlar. Yani gönül isterdi ki güneş enerjisiyle çalışan bir radyo falan göndereyim ama kısa zamanda zaten bazı ufak tefek şeyleri de halledeceğiz. Bu cızırtı mızırtı varsa oralar daha rahat irtibat kuracağımız noktalar olacak diyoruz ve başlıyoruz. Ali Baran diyoruz. Delinim. Gerçekten hepinize saygılar, sevgiler diliyorum.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

0: Araya girmeyeyim diyorum ama dayanamıyorum şarkıya.
1: Şişireyip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle gördük babamızdan.
0: Bütün kader mahkumu arkadaşlarıma, bayan arkadaşlarıma özellikle selamlarımı gönderiyorum.

0: Bu şarkı sizeydi.
1: Kanarsam.
0: Evet sevgili Devrek FM dinleyenleri. Dağda nasılsınız?

Evet arkadaşlar, şarkımızın sonuna geldik. Sesim net geliyordur umarım. Hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Hadi o zaman diyoruz. Hadi kızlar.

Evet, mesajlarınızı okuyacağız. Merhabalar, ben Karadeniz Ereğli'den Yağmur Mira. Uzaklarda kaldığım güzel kalpli teyzem Nuri Akan için söyleyin o benim gökyüzüm güneşim şarkısını çalar mısınız? Tabii çalarız. En yakın zamanda yanına geleceğim. Seni çok ama çok seviyorum canım teyzem demiş. Ve eklemiş. Recep Bey'e de sevgilerimi gönderiyorum. Bizde çok emeği var demiş. Ben de Recep Bey'e sevgilerimi gönderiyorum. Bende de çok emeği var.

9 koğuşundan Tanju Türkoğlu. A2'de yatan sevgilim Neslihan Erdoğan'a ihtiyacım var şarkısı armağan olsun demiş. Kolay gelsin Recep abi. B9 koğuşunda Rasim Efe Yiğit'e selamlar. Blok 3'ten Uyuz şarkısı gelsin demiş. Açmaya çalışacağız şarkılarımızı, mesajlarımızı bir şekilde okuyayım önce. İyi yayınlar. Ben Beycuma Açık Ceza Evinden Dursun Eğriyer. Can abim Naşit Mandıracı için Azer Bülbül'den bir parça çalar mısınız? Size ve tüm Beycuma cezaevine gelsin demiş. Kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Ankara Polatlı'dan Beycuma C10 koğuşundaki oğlum Okan Bakır için Tufan Altaş'tan Turnaların Göçü paylaşırsanız sevinirim. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. B3 koğuşunda yatmakta olan annesinin bir tanesi gözümün nuru oğlum Doğan Çakar'a selam olsun demiş. Biz de selamlarımızı gönderelim Devrek FM ailesi olarak. Erol Sever'den Gül ki Güller açsın şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Ben Devrek FM'den Mevsim. Kolay gelsin. Ben Doğanay'ın Şirin'in annesiyim. Zonguldak Devrek açıkta yatmakta olan oğlum Doğanay Şirin ve arkadaşlarına gelsin. Sincanlı Mustafa'dan Potpori ve Potpori şarkısını istemiş ve teşekkür etmiş. Ben Seher Şirin demiş. Seher Hanım biz teşekkür ederiz. Şöyle bir bakıyorum. Son bir mesajım var. Merhaba, hayırlı akşamlar. Ben İstanbul'dan Berivan Demir. Zonguldak Devrek. Açık cezaevi C15. C15 koğuşunda yatan eşim Devran Demir için Ceylan Oy Dağlar parçasını çalar mısınız diyor. Çalarız efendim. Ömrüm seni çok özledim ve çok seviyorum. Aramanı gelmeni dört gözle bekliyorum diye de mesajı var. Ben çok yoruldum. Sana çok ihtiyacım var. Cennet kokulum diyor. Bizi de duygulandırdınız.

selamımızı gönderiyoruz. Ersan Filizlere selamlar olsun. Saat 6'ya kadar, 18.00'a kadar beraberiz arkadaşlar. İstek parçalarımıza birazdan geçeceğiz.

Devrek efendim dinleyicileri, bir mesajım daha var. Simge Ballı'dan Oktay Bey'e bir şarkı göndereceğiz. Oktay Ören. Simge Ballı'dan Oktay Ören'e. Atilla Kaya Kutup'ta Yaz Gibi diyoruz. Siz değerli dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Simgeciğim, Oktaycığım, mutluluklar diliyorum. Dans müziği yapabilir.

Herkese kolay gelsin tekrar. Teşekkürler. Değerli İhsan abim beni bugün unutmamış, mesajsız da bırakmamış diyorum. İhsan abinin mesajını merak ediyordum zaten. Selamünaleyküm, ben Doğan Çakar. B3 kuşuna babalara gelsin demiş. Remix armağan olsun, sizi seviyoruz. Çalarsanız tabii ki. Doğan Çakar, soy ismin de güzelmiş. Merhabalar, kolay gelsin. Doğan Ayşirin, Tuğçe Kocabaca. Tantaşçı'dan gidişat şarkısını armağan ediyorum demiş. Abire selamlar. Ben Doğan Ayşirin, Tuğçe Kocabaca. Tantaşçı'dan gidişat şarkısını armağan ediyorum demiş. Sağ olsun Doğan Ayşirin. Sahalara döndü. Açın kardeşim yolları. Burası Ataban oldu. Evet dostlar, ben İhsan abimin mesajını okumaya unuttum mu? Nerede? İhsan Bey'in mesajını okuyacağız. Evet dostlar. Güzel bir gün. 06.27.2017 saat 17'yi tam 17 gösteriyor. Hava sıcak. Ortalık kavruluyor ve İhsan Yıldız hayırlı yayınlar diliyor. Gözümün nuru, can helalim, gül verenim, seni çok seviyorum ve çok özledim. Allah'ıma emanetsin demiş. Halit Bilginç'ten özledim parçasını da İhsan Yıldız. Çok sevdiği, değer verdiği, helalime olan, helaline olan, gül veren Yıldız hanımefendiye hediye etmiş. Dediğimiz gibi İhsan Bey değerli eşi, değerli yol arkadaşı Gülveren Hanım'a güzel bir mesajla güzel bir şarkı da göndermiş. Evet dostlar, şimdi tabii ki İhsan Bey'in şarkısını çalacağız. Bu sırada tabii ki bir mesajımız daha var. Devrek Meydan Taksi Tekin Küçükkaya. Tekin Küçükkaya kardeşimiz de sağ olsun yayınımızı dinliyormuş. Taksici Devrek Meydan Taksi tüm şoförlere, arkadaşları güzel bir şarkı istemiş. İmkanı olan meydan takside Tekin'e binerse çok sevinleriz dostlar. 4149 numaralı taksi plakasıyla imkanı olan binerse gerçekten kendisi bu sektörde bir numara bir arkadaşımızdır. Taksi dedim mi? Meydan taksi ve Tekin Küçükkaya gelir aklıma. Yıllardan beri ben biniyorum. İnşallah imkanı olan taksi ihtiyacı olursa o da binsin diyorum. Ben İhsan Yıldız'ın güzel parçasında sizlere hediye ediyorum.

Benim damam ne kadar kurulsa kurulsun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrini batırır suyu, parmak uçlarımda dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığım yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Evet dostlar, sağ olsun değerli taksici Tekin ve değerli kardeşimiz Murat Küçükkaya kardeşler için güzel bir parçamız sırada. Bu şarkıyı tüm dostlarımıza, tüm dinleyenlerimize ve rahmetli Ferdi Tayfur'un
1: yüreğine,
0: şahsına münasır güzel bir parça geliyor.
1: Ben de onu.
0: Güzel bir yaz gününde. Ben de unuturum parçası sizlerle.

değerli İhsan abimizin de parçasından sonra şarkımıza devam ediyoruz. Günümüze devam ediyoruz dostlar. Merhabalar, ben Karadeniz Ereğli'den Yağmur Mira. Uzaklarda kaldığım güzel kalpli teyzem Nuriye Alkan için söyleyin. O benim gökyüzümün, güneşimin şarkısını çalar mısınız? En yakın zamanda yanına geleceğim. Seni çok seviyorum canım teyzem demiş. Yağmur Mira uzakta kaldığı için, güzel kalpli teyzesi için, Nuriye Alkan için, o benim gökyüzüm güneşim demiş. Ve onu çok sevdiğini tekrar tekrar dile getirmiş Yağmur Mira, bizim eski bir dinleyicimiz, sağ olsun. Ben o parçayı çaldık ama tekrar güzel bir parça seçtim ben Yağmur. İnşallah beğenirsiniz.

Evet dostlar, ihtiyacım var şarkısı da geldi. Tabii ki Tuğçe Koca Bacak. İhtiyacım var şarkısı eşliğinde yayına tekrar girdik. Merhabalar demiş, teşekkürler. Tuğçe Koca Bacak benden Doğan Ayşirin'e. Bursa Lüleburgaz Ordu Karabük Blok 3 Kayıp Kalp şarkısını çalar mısınız demiş. Evet tabii ki. Tuğçe Kocabacak, Doğan Ayşirin'e. Bursa, Lüleburgaz, Ordu, Karabük, Blok 3, Kayıp Kalp şarkısını istiyorum demiş. Kimin için? Doğan Ayşirin için. Kayıp kalp var Doğan Ayşirin. Bulursan sahibine teslim et.

Evet dostlar, Tuğçe Koca Bacak bir kalp var kayıpta dedi, bulan ulaştırsın diyorum ben ve değerli Doğanay Şirin kardeşimiz sağ olsun bizi unutmamış. Doğanay Şirin teşekkürler. Bir şarkı istemiş bizden. Tabii ki ben de sana benim de hoşlanacağım güzel bir şarkı. Aslında uzun bir süredir dinlemedik ama şu an için güzel geleceğini düşündüğüm bir şarkı. Doğanay Şirin'den tüm sevenlerine, sevdiklerine, gelmişine, geçmişine güzel bir şarkı gönderiyorum dostlar. Benim de bir süredir dinlemek istediğim, inşallah hepiniz seversiniz. Hoş bir şarkı.

0: Ege'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunlu sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek
2: 93.0 Devrek FM.

0: planlar.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran Serkan Köktürk.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Nova Pide Börek Salonu.

0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 6645.
6: Devrek FM
7: 93.0 Devrek FM.

0: ben olamam.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Radyosu 93.0 Devrek FM.

0: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Geldim. Ben geldim. (gülüyor) 93.0 Devrek FM'de Ferdiniz geldi. Buralardayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye Zonguldak Devrek, hoş geldiniz.

Hadi bakalım 0-507-380-067 devre gifem hattımız şu an aktif. Cumartesi gününü eğlenceli bir hale getiriyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nerelerden dinliyorsunuz bakalım? Devrek, Gökçe Bey, Çay Cuma, Çay Dilimini Bakacak Kadı ve yine Perşembe Saltukova, Filios, Karapınar, Özbağ, Eyerci, Başlar Kadı, Bey Cuma, Karaman, Çayköy. Nerelerden dinliyorsunuz? Yazın gönderin bakalım. 0-507-380-067 WhatsApp hattımız. Emrah Muslu B1 şarkı gönder demiş. Şarkıların hepsi B1'e de gelmiş olsun. Bülbül Alaptı'dan selam, iyi yayınlar demiş. Dinliyorum demiş yine. Harman Kaya Nazif göndermiş. İyi yayınlar Ferdi Bey demiş. Eyvallah. Özpınar yok mu demiş. Var var, Özpınar var. Olmaz mı? Özpınar'a da selamlar. Devrek Açık Cezaevine selamlar. Gönderebiliyor muyuz demiş. Selam gönderebilirsin tabii. Allah'ın selamını niye göndermeyesin? Değil mi? Biz Allah'ın selamını alıyoruz, merak etme. WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 0507-380-067. Mutlu hafta sonları olsun inşallah. Seni bu saatte dinlemek ne güzel. Sorunsuz yayınlar. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Abilerin bir tanesi gelmiş. Sıradaki şarkılar sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin demiş. Eyvallah. Alaplı'dan Bülbül selam, aldım selamın ama. Bursa'dan Fatma Tosun hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler Fatma abla. Fatma Tosun'a da buradan sevgili selamlarımızı gönderelim yengemize. Orhan abiye selamlar Devrek'ten.

Çay değirmeninden selamlar Ferdi Bey demiş. Eyvallah Öztürk 67. Yeniler diyerek mesajını tamamlamış bu güzel şarkı. Devremizin güzel beldesi çay değirmenine gelsin bakalım. Kral nasılsın demiş, elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Yazın gönderin bakalım.

21'e kadar ben buralardayım. Benden sonra Hakan buralarda olacak. 21-24 arası Hakan'la Silim ve Natıralar buralarda olacak, bilginiz olsun. Şöyle herkes bulunduğu noktayı bir yazar mı bana? 0507-380-067. Bulunduğunuz noktayı, köyü, kasabayı, şehri, ilçeyi, ili,

Temmuz'da Devrek standlar faaliyete başlayacak, bilginiz olsun. 10 Temmuz'da Devrek'te standlarımız faaliyete başlayacak, onu söyleyeyim sizlere. Devrek'te 10 Temmuz'da standlar açılınca Devrek cıvıl cıvıl olacak artık. Almancılar, gurbetçiler. Gerçekten Devre yine dop dolu bir yaz dönemi bekliyor. Değil mi? Bizler de orada olacağız. Devrek'te standımız olacağız. Bilginiz olsun. Selam ben demiş Esenler'den. Tayfun Tosun hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah.

Nazif Harmankaya demiş ki devrek cıvıl cıvıl bütün kalbimle söylüyorum demiş. Nazif. Nazif o zaman çaylar senden. Beni ilgilendirmez. Çaylar senden. Bu güzel şarkı Özpınar köyüne, köyüne gelsin. Köyüne diyecektim neredeyse. Yani beni de şiveye alıştıracaksınız. Bazılardan selamlar demiş.

Meryem'den amcasına selam var demiş. Aleyküm selam. Dile Gözbekik Antalya'dan selamlarını ulaştırmış. Aramızda gıcık var mı gıcık? Merak ettim. Aramızdaki tüm gıcıklara gelsin bu güzel şarkı. Emine sana değil, bilgin olsun. Emine değil, Emine harici bütün gıcıklara gelsin.

Bir şarkı istiyorum Fertus'un, Erpamir tekstil çalışanlarına gelsin demiş. Eyvallah. Öyle böyle olmaz. Çiçekler açsın, böcekler üssün, tamam bana gelsin. Gıcık ben demiş. Yani direkt. Kabulün üssün yani.

Bizler de Devrek FM olarak standımız olacağız. Kordon boyunda. İnşallah Devrek FM standını gelip ziyaret edeceksiniz. Ama beni yakalayabilecek misiniz bilemiyorum. Çünkü ben devamlı gelmeyeceğim oraya. Ayda iki sefer hafta sonları geleceğim. Yayınlarımı gerçekleştireceğim Devrek'te. Standlarda. İlginiz olsun.

Tokat'tan Gülten. Merhaba Ferdi Bey, kolay gelsin yayınlar demiş. Eyvallah, Tokat'a da sevgili selamlarımızı gönderdik. Evet, Devrek'ten yayınımız. Bilginiz olsun.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Devrek FM 93.0.

Tokat'tan şöyle dinleyenlerimiz var. Tokat'tan Gülten yazmış yine. Şarkı güzel, Ferdi Bey kolay gelsin yayınlar demiş. Eyvallah, Tokat'a sevgili selamlarımızı gönderdik. Yavaş yavaş şöyle bir hareketlenelim bakalım, şu devreyin bir tozunu yavaş yavaş atalım değil mi?

Cumartesi akşamınızı hareketli, eğlenceli bir hale getiriyoruz. Oyun havalarımızla şöyle günün sıcaklığını akşamın serinliğine kavuşturuyoruz. Merhabalar Ferdi abi yayınlar. Ben A1 koğuşundan Medine Özkan demiş. Sıradaki tüm şarkılar A1 koğuşuna gelsin. Kader ortağı arkadaşım Uğur Altay'a da selam olsun diye gelen mesaj. A1 koğuşundan Medine Özkan göndermiş bu güzel mesajı. Bir istek mesaj var ama ben istek çalmıyorum. Sıradaki parçalar sizlere gelmiş olsun. Merhaba, iyi akşamlar. Becba M tipi kapalı cezaevi A9 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Serdar Subaşı için sıradaki parçayı istiyorum demiş. Çekenezli Tırcı Nazmi Tülübaş yazmış bu güzel mesajı. O zaman durmuyoruz, oynamaya devam ediyoruz. Oynamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Burası 93.0 Devrek FM. Bölgenin en iyisi.

Ordu'dan mesaj gelmiş bizlere. Ordu'dan Filiz. Selamlar Ferbe, hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Hayırlı akşamlar. Ordu'dan Filiz'diniz ben. Sıradaki şarkı size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Sorunsuz keyifli yayınlar diliyorum demiş Ordu'dan Filiz. Göksu Keklik iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Instagram biraz coşalım bakalım, Instagram hesabımız. Instagram hesabımız, yayını paylaşalım. Devrek FM'ye beğenelim, takip edelim. Cumartesi akşamı eğlencesindesiniz. Bendeniz Ferdi ile beraber oynayacağız, coşacağız. Kurtlarımızı dökeceğiz. Kurdu olan varsa gelsin. Eğer içinde kurdu olan buyursun ortaya. Meydan açık. Yani meydana bıraktım sizlere. Eğer içinizde kurt varsa buyurun dökün. Emine hariç.

Çiçekler Açsın şarkısının sözü Ferdi Bey, Ferdi Tayfur'dan. Ama bu şarkılar arasında gider mi? Yani Göksu Keklik. Mertcan Koçak, Recep abim yayınlar, evden selamlar demiş. Sen yatmaya devam et Mertcan. Sen de kurt yok o zaman.

Şöyle reklamlarımız öncesinden şöyle bir iki mesajımızı değerlendirme. Az sonra bir güzel şarkı, daha sonra reklamlarımız sizlerle olacak. Mertcan Koçaklı ahey ahey ahey ahey demiş. Mikrofondan sokağa dinletiyorum Devre Gefemi her yerde demiş. Eyvallah Mertcan. Özbekistan'dan, Özbekistan'dan selamlar demiş. Ferdi torunlarla beraberiz demiş. Az sonra çalmaya çalışacağım. Şöyle bir imparator yorumunu sizlerle buluşturayım. Daha sonra reklamlarımız sizlerle olsun.

Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar diliyorum. Devrek açık cezaevinde yatmakta olan Sarıyerli Emirhan'a, Bayram'a ve Sarıyerli Volkan Durmuş'a ve Koğuş arkadaşlarına selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde yakındır. Canlarım, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sarıyerli Cemo'dan bir umuttur yaşamak sizlere de. Bu sizlerde bizim sesimizi duyurduğumuz için teşekkür ederiz diye gelen mesaj. Tey tey tey tey tey tey demişler. Hayırdır, nereye gidiyoruz? Yani biri ahay ahay ahay diyor. Biri de tey tey tey tey. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah'ım. Merhaba, iyi akşamlar. Devrek cezaevinde yatmakta olan Murat Özat, namı değer baston kralı abime buradan selam göndermek istiyorum. Sıradaki şarkı A3 koşuna gelsin, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Eyvallah.

0: Bu güzel mavi mavi şarkısı size gelsin Ferdi Bey diye gelen mesaj. Biliyor tabii benim gözlerimin mavi olduğunu. Bu şarkıyı bana armağan etmiş dinleyicimiz. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani nereden bildin benim gözlerimin mavi olduğunu? Mertcan Koçaklı, ilk önce yayında kimin olduğunu bir öğren, ona göre mesajlayacağız. Yayında Ferdi var, o kadar jingle basıyorum, duymuyor musun? Bak Ferdi diyor, bak bak Mertcan. Ferdi yayında diyor, selamünaleyküm Recep abim, yayınlar Beycuma kapalı cezaevinde yatmakla olan Osman Atar kardeşime selam göndermek istiyorum diyor mesajında. İlk önce yayında kim var onu bil. Biliyor tabii benim gözlerimin mavi olduğunu, hemen şarkıyı armağan etti bana bak. Allah iyiliğini vermesin. Az sonra reklamlarımız, reklamlarımızın ardından ben buralardayım.
1: Devrek FM 93.0 Ferdi, Ferdi yayında. Reklamlar.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.
1: Devrek FM.

Reklamlarımızın ardından şöyle güzel bir Ali Çelik, ardından James Gizimren, Keriman dedim güzel şarkı. Şöyle az bir şey geri alayım çünkü çok güzel bir şarkı. Değil mi? Gerçekten güzel bir şarkısıydı Cengiz İmri'nin. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum size ve sevdiklerinize, bütün dinleyenlere. Ben yeniden Refah Partisi ilçe, Devrek İlçe Teşkilat Başkanı Gökhan Şimşek demiş. Gökhan Bey'e de buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim. Sıradaki Serkan Kaya yorumu: Devrek Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatına Gökhan Bey'e geliyor. Gökhan Bey, artık geldiğinde bir çay ısmarlarsın. Yani yapacak bir şey yok. Ceza kesip sana çaylar senden. Çaylar Yeniden Refah Partisi'nde, bilginiz olsun. Gökhan Bey'den inşallah ayın 10'unda orada olduğum zaman, statlarda olduğum zaman Gökhan Bey çayları ısmarlayacak. Bu şarkı Yeniden Refah Partisi Devrek İlçe Teşkilatı'na gelmiş olsun bakalım.

Çok mu istiyorsunuz kaptaç? Buradan abir koşu. Elleri bir kaldır bakın abir koşu. Şöyle bir hava öğütü yapalım, ondan sonra bir sizleri son dakikalara doğru oynatırız ya. Neden oynatmıyorum? Abir koşu. Gülçin, sen bunları bir oynat bakayım. İyi akşamlar Ferdi Bey. A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seviyorum Serhat'ım, Bahar teyzesi. Vay. Bu alkışlar Bahar teyzesine gitsin. Çok seviyormuş Serhat'ı. Akşam akşam o kadar iyi geldin ki sıkıntıdan patlıyordum. Sıradaki şarkı sana gelsin abim. Niye bana gelsin? Allah'ım yarabbim. Herkes bana şarkı alamıyor diyor. Ben anlamadım. Buradan Zonguldak Alev Hanım'a da sevgili selamlarımızı gönderelim. Ooo, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Tansel Beyler gelmiş. Tansel Beyler 2 aylık aranın ardından burada. Yani 2 ay oldu değil mi? Evet, Mayıs'ın başıydı en son görüştük. Haziran'ın sonuna geldik. En sonunda sesi çıktı. Yani adam denize bir daldı, bir daldı. Anca çıktı. Gelelim diğerine, yazdım Lumuzimdür Ferdi Bey mesajları okumaya. Ya arkadaşlar, o kadar çok mesaj geliyor ki bir kişiden belki de 10 tane geliyor. Hangisini okuyacağımı bazen şaşırıyorum. Merhabalar, kolaylıklar diliyorum. İbrahim Tatlıses'ten sözüm yok, ben istek çalmıyorum güzel kardeşim. Arda Köroğlu ve Ceon Koşun'a armağan ediyorum demiş. En sonunda nasıl yapacağım? İngilizce mi konuşsam? Ne yapsam? Yani Türkçe konuşuyorum, olmuyor. Yani ya İngilizce konuşacağım, ya Fransızca, ya da Arapça. Yani size başka türlü anlatamayacağım ki. Benim yayınım istek yayını değildir. Bilginiz olsun.

Emine demiş ki Ferdi en sonunda sana yabancı dili de öğreneceğim demiş. Ben öğrenmeye gerek yok. Bunlar bana yabancı dili öğretecekler bu gidişle. Yani benim Emine benim yabancı dili öğrenmeme gerek yok. Bunlar öğretiyorlar bana. Yani my name is Emine, my name is.

istek yok. Dinleyiciler Allah Allah ya demiş. Adamın gırtlağı patladı. Şarkı çalamıyorum demekten demiş yani. Yani doğru söylüyorsunuz. Emine my name is Emine. Tansel. Tansel'i de yakaladık en sonunda. En son Mayıs'ın ilk günlerinde görüşmüştük. Sonradan geldi. Şöyle nerede bizim A5 koğuşu dinliyor mu bizleri A5 koğuşu? Serhat Özer A5 koğuşu. Buradan Beycuma Kapalı Cezaevi A5 koğuşuna sevgili selamlarımızı gönderiyorum. Sıradaki bu Havva öğüt eseri onlara gelsin. Ardından oynayacağız. Bu şarkının ardından böyle bir artık yavaş yavaş son yarım saatimizde kurtlarımızı tam dökeceğiz. Hakan gelene kadar. Bilginiz olsun.

eğilirsen basamak, eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun demiş Serhat Özer. Teyzen göndermiş herhalde, Bahar teyzen. Ya ne şanslısın. Aynen komple mesaj atıyor. Yani ben okumayı yetiştiremiyorum bazen. Serhat gerçekten çok şanslısın. Deden, ninen, teyzen, halan, arkadaşlarım, baban, kim varsa süreyle sana mesaj atıyor. Senin günler çabuk geçer orada. Hadi bakalım, oynuyoruz.

0: Cuma Susu bizi dinliyor, oynuyor Bey Cuma. Bey Cuma oynuyor şu an. Devlet açık cezaevi de oynuyormuş. Allah Allah.
1: Saçlarımı ördüm, saçlarımı ördüm. Düğünlerde gördüm, düğünlerde.
0: Burası alemin en klas, en delikanlı şarkısı. 93.0 Devlet FM'desiniz. Yanlış değil.
1: Anam vermiyor, seni babam vermiyor. Ne yapalım seni?
0: Oynamayanın akrabaları miras kalsın inşallah. Hadi bakalım şöyle bir de limon yapalım. Aha Tansel de oynuyor. Haşar Tosun Tansel de oynuyor beyler. Tansel Özer.

Haydi Gülçin. Hadi abir koşu. Gülçin demiş ki hızımızı alamadık. Bir kaptaş çal demiş. Çalacağım, merak etme.

0: Gülçin demiş ki bütün Bey Cuma cezaevi oynuyor abi demiş. Oynamaya devam.
1: Oy gidi yavrum, gri gidi yavrum, iri iri yav.
0: Akşam oynattın herkesi demiş, oynayacağız tabii.

0: Efendim Mersin.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki özel devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki özel devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
3: Koltuk takımları 49.900.

0: lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23 bin 800 lira yerine sadece 13 bin 999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
0: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
0: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: Devrek FM 93.0 Ferdi yayında. Devrek FM 93.0.

Şöyle kısa bir reklamlarımızın ardından oynamaya başladık. Dedim ya, bir cuma kapalı cezaevi, açık cezaevi şu an full time bizlere dinliyorlar ve oynuyorlar. Onlara buradan sevgi selamlarımı gönderirim. Cumartesi akşamı eğlence hale getirdik değil mi? Yani bence güzel oldu. Cumartesi akşamını neşeli hale getirdik. Kurtlarımızı dörttük. Az sonra saatlerimiz 21 itibariyle Hakan'la Silinmeyen Hatıralar buralarda olacak. Hakan gelene kadar oynamaya devam. Yine Devrek Açık Cezaevinde oynayan dostlarımız varmış. Onlara da sevgi selamlarımı göndereyim. Tabii bu arada Tansel Özer de oynuyor. Adam ne yapsın, iki aydır denizin içinde yosun bağladı. Şu an oynuyor artık. İki aydır denizden çıkmadı, yosun bağlamış. Bu şarkıları duyunca birden oynadı herhalde. Serhat baban oynuyor, bak bilgin olsun. Ben oynatmıyorum, kendi oynuyor. Tabii bizim Emine ile Filiz de oynuyor bu arada. Kız siz niye oynuyorsunuz, anlamadım gitti. Yani Emine bu kadar oynak olduğunu bilmiyordum.

Gerçekten Tansel abi 2 aydır suda kaldı. Suda çıkmış balığa benzedi. Yani aşk olsun Tansel abi, bu kadar oynak olduğunu bilmiyordum. Yani buradan deniz yetkililerine sesleniyorum. Bir daha bunu 2 ay denizde bırakmayın. Başımız iş açıyor sonra. O değil, Serhat'a bir şey anlatamıyoruz. Serhat Özer, dinliyorsan eğer bizi, ben oynatmıyorum, baban kendi oynuyor. İçinde varmış Serhat.

Efendim bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bolulu Ramazan Çelik'in güzel bir eseriyle sizlere vedamı yapacağım. Pazartesi günü 21 oldu. Pazartesi diyorum, aman. Ya var ya, Tansel benim kafamı çevirdi. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Yani ne yapayım, oynarken ilk defa gördüm onu böyle. Beynimi alt üst etti Tansel'in bu oynayışı. Yani dediğim gibi Serhat Özer. Oynatana bakma, oynayana bak sen. Yani Serhat'ım kusura bakma. Dedim ya, oynatana bakma, oynayana bak. Oynayan baban. Tansel Özer. Eyvallah, sevgili selamlarımı göndereyim kendisine. Çarşamba günü saatlerimiz 21 olduğunda ben buralarda olacağım. Bolulu'yum da sizlere vedamı yapacağım bu akşam. Artık ben unutuldum, gayrı ben unutuldum. Selamünaleyküm ben Sultan demiş. 21'den sonra gönderiyorsun. Ben istek çalmıyorum. Şu an mesaj da okumuyorum. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun Ferdi Bey demiş. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler demiş oradan Filiz. Bağcılar'dan Emine demiş ki abi demiş, oynamaktan 2 kilo verdim. Kız sen zaten 35 kiloydun. Yani sen zaten 35 kiloydun. 2 kilo verince 33 kaldın. Yani iyi bir marifet yapmış gibi yazmış. Oynamaktan 2 kilo verdim Ferdi abi demiş Emine. Zaten 37 kilo, 35 kilo. Al sana 33 kilo, 32 kilo artık. Neresinden tutarsan bir iskelet. Ne diyeyim? Bolulu ile sizlere vedamı gerçekleştiriyorum. Benden sonra Hakan sizlerle. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bu güzel şarkıda 2 aydır suda bulunan, sesi soluğu çıkmayan, en son Mayıs'ın ilk haftası görüşmüştük, ondan sonra görüşemedik. Adam Zonguldak'tan Karadeniz sahiline bir daldı. 2 ay sonra geldi. Tansel Bey'e gelsin, değerli ailesine gelsin. Özer ailesine. Serhat Özer'e gelsin. Serhat sakın bana kızma bak. Güzel kardeşim, benim suçum yok. İnan ben çalıyorum, onlar oynuyorlar. Zaten baban sudan çıkmış balığa benziyor. Burada davul zurnayı duyunca koyvedi gitti. Vallahi ben bir şey yapmadım Serhat. Baban davul zurnayı görünce koyvedi gitti. Tüm suç babanın. Kendine iyi bak. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Bye.

0: Reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
1: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi.
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476.
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096. Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın

0: bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
0: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
0: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
0: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
0: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Devrek FM.
4: 93.0 Devrek FM.

0: Break FM 93.0.
1: www.radiodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radiodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radiodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radiodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radiodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
4: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alemin en özeli, radyoların en güzeli 93.0 Devrek FM'de. Hakan'la silinmeyen hatıralar başladı. Sesimizin ulaştığı tüm gönüllere, tüm yüreklere kocaman kocaman selamlar olsun.

27 Haziran 2026 takvim yaprakları güzel bir cumartesini gösteriyor ve güzel bir cumartesi akşamında sizlerle beraberiz. Şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbimize. Benden hemen önce sevgili Ferdi Müdürümüz sizlerle beraberdi. Kendisine de yaşattı ve paylaştığı güzel program adına kendisine teşekkür ettik. Kendisini uğurladık. Hizmet ve güzellik sırası bizlerde. 24'e kadar buradayız, sizlerle beraberiz. Mesajlar, duygular için bizlere ulaşabilirsiniz. Kader Mahkumu yakınları, değerli dostlar, abone olmanız gerekiyor. İstek şarkıları için bilginiz olsun. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. 5 şarkı, 10 şarkı veya 15 şarkılık paketlere abone olabilirsiniz. 5 şarkı, 10 şarkı veya isterseniz 15 şarkıya abone olabilirsiniz. Bugün ve yarın için, cumartesi ve pazar günü için abone olabilirsiniz diyelim değerli dostlar. Bunu hatırlatmasını da yapalım. 0507-380-067 değerli dostlar, bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız emrinize amadedir. Hemen şöyle ikinci Güzel Yaşayan Efsane yorumunu paylaşayım. Sonrasında bir Müslüm Gürses yorumu çalacağım. Sevgili Emine, Emine ile 4 Mevsim biraz dertli. Hayırlı akşamlar, sorunsuz yayınlar Hakan Bey. Müslüm Baba'dan Şansıma şarkısını çalar mısın? Bu şarkı sadece bana gelsin, kolay gelsin Hakan Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Emine'nin yani olanlar oldu yani. Değil mi sevgili Emine? Yapacak bir şey yok yani, sağlık olsun. Peki ikinci güzel açılış şarkımız Cengiz Baba yorumu sizlerle beraber olsun. Sonrasında Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur yorumu burada olacak. Sonrasında mesajlarla, isteklerle, duygularla buralardayız, sizlerle beraberiz değerli dostlar. İşte ikinci Güzel Yaşayan Efsane yorumu. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar başladı. Gönlümden geçen ikinci Güzel Yaşayan Efsane yorumu. Sensiz kutladım diyelim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Vay, vefasızlar çıktı şansıma. Ve güzel bir Müslüm Gürses yorumu sevgili Emine Hanım için çaldık. Ve yine çok sevdiğim değerli bir abim. Gerçekten gönlü, kalbi, yüreği güzel insan. Sevgili Şükrü abimiz. Eşimle beraber balkonda havada güzel serin seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sevgili Şükrü abimize ve değerli eşine de buradan kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Çalmış olduğumuz ve çalacağımız tüm güzel şarkılar sevgili Şükrü abimize ve değerli eşine özellikle bizlerden armağan olsun diyelim. Sultan Hanım ne demiş? Neşet Ertaş'tan bir şarkı istemiş, arkasına çalar mısınız lütfen demiş. Hazırlayacağım sevgili Sultan Hanım. Dinlemeye, takibe devam ediyorsunuz. Zamanı ve zindanlara eğilmeyen, davasını canından aziz bilen kumurgazlı abim, senin diyor asaletin gölgesi bile o dört duvara ağır gelir. Dolunay elbet bir gün karanlığı yırtıp doğacak diyor. Senin bükülmez bileğin ve şerefli adın bu duanın en parlak zaferi nişanı olacaktır diyor. Tarihe kazınacak. Selamlar Gökhan Doğanay'dan bir şarkı istemiş. Kaç sene yattı Azer Baba'dan bu gece karakolluk olabilirim şarkıların istenmiş. Peki sevgili Dolunay Şirin, özellikle armağan olsun diyelim çalacağımız güzel şarkılar. Benim adım diyor Ciğerci İbo. Ciğerci Memo ve Ciğerci İbo da bizleri dinliyormuş. Selamlar olsun, İstanbul'dan bizleri dinliyormuş. Valla ciğerci değil de iki tane oldu. Peki selamlar olsun. Dolunay İnci'ye de gelsin özellikle çalacağımız iki güzel eser. Azer Baba şarkısı ve Gökhan Doğanay yorumları. Sevgili Doğanay Şirin için gelsin, o da İzmir'den bizleri takip ediyormuş Doğanay Bey. Ve Dolunay İnci'ye de gelsin tekrardan, selamlar olsun. Mesajlar geliyor, birazdan gelen mesajları değerlendireceğim. Mesajları, istekleri, duyguları ulaştırabilirsiniz diyelim. Dediğimiz gibi Kader Mahkumu yakınları abone olabilirsiniz istek şarkıları için, bilginiz olsun. Abone olmak istiyorum diyorsunuz, sizlere detaylı bilgileri aktaracağım. O zaman ne diyelim, şöyle Azer Baba'yı sevgi ve saygıyla rahmetle almış olalım. Sonrasına ne gelecek? Gökhan Doğanay gelsin, hemen sonrasında da Sultan Hanım'ın sesli mesajı ve şarkısını hemen paylaşacağım değerli dostlar. Sonrasında buradayız.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Selamünaleyküm. Beycim C9 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Yaman'ım. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Seni çok seviyorum. Dualarım ve kalbim seninle. Dışarıda bahar, kalbimde sen. Kavuşacağımız günleri hayal ettiğim sürece dimdik hayattayım. Bir tanem, kendine çok dikkat et. Unutma, o canda benim de canım var. Benim sana olan aşkımın sonu yoktur. Sana şu radyo aracılığıyla bir kere daha söylemek istiyorum. Seni şu yalan dünyada her şeyden daha çok seviyorum. Sen her zaman kalbimin en derin köşesindesin. Hep de aklımda kalacaksın. Sen benim bu yeryüzünde rastladığım en güzel şeysin. Senin varlığına ne kadar şüphe etsem azdır. İyi ki seni sevmişim. İyi ki varsın. Şu dünyada tek dileğim ilkin olmak. Varlığın daim olsun reis.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında. Hakan'la silinmeyen hatıralar.

Evet, Neşet Baba'yı da sevgi ve saygıyla rahmetle anmış olduk değerli dostlar. Onun çok ama çok sevilen güzel bir eseri. Sen benimsin, ben senin. Evet, hemen şöyle gelen mesajlara, yorumlara bakalım. Sevgili Mehmet Turan'dan Dolunay İnci'ye gelsin çalacağımız tüm güzel şarkılar. Zamana ve zindanlara eğilmeyen davasını canından aziz bilen Kumurgaz abim, senin asaletin gölgesi bile o dört duvara ağır gelir. Dolunay elbet bir gün karanlığı yırtıp doğacak, senin bükülmez bileğin ve şerefli adın bu davanın en parlak zafer nişanı olarak tarihe kazınacak diyor. Selamlar demiş, peki teşekkür ediyoruz. Sevgili Mehmet Turan ve can dostu. Sevgili Dolunay İnce gelsin, iki güzel şarkı. Azer Baba ve Gökhan Doğan'a yorumları burada oldu. Onlar için çaldık. Evet, Serkan Kaya'dan bir şarkı istenmiş. Kim istemiş? Sevgili Fatma Hanım bizlere ulaşmıştı. Teşekkür ediyoruz. Ufak da bir yanlışlık oldu. Sevgili Fatma Hanım'dan da buradan özür dileyelim. Serkan Kaya yorumunu hazırladım. Fatma Hanım birazdan gelecek, kulaklarınızda olacak, bilginiz olsun. Selam, kolay gelsin Hakan Bey diyor. B9 koğuşunda yatmakta olan Umut Altunkaya için sıradaki şarkılar gelsin. Yavrum için çalar mısınız? Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar sevgili Umut Altunkaya'ya özellikle armağan olsun diyelim. Birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Onlara da gelsin. Selamun aleyküm, ben Muhammed Susam diyor. Bey Cuma'daki tanıdık arkadaşlara sıradaki şarkıyı göndermek istiyorum diyor. Peki, sıradaki tüm güzel şarkılar tüm arkadaşlarına gelsin o zaman. İyi akşamlar. Bey Cuma Açık Cezaevinde yatmakta olan diğer yarım, onu çok seviyorum, eşim Faik Atalay için sizden bir şarkı rica etmiş. Abone olan sana sevdiklerimizin mesajlarını ve isteklerini çalıyoruz. Bilginiz olsun efendim. Abone olun, şarkılarınıza hemen yer verelim. Bey Cuma, hayırlı akşamlar diyor. Bey Cuma Açık Cezaevinde yatmakta olan eşim için bir şarkı istemiş. Merhaba, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Bey Cuma Açık Cezaevinde yatan oğlum Mertcan dostları için demiş. Şahin Demirhan, Aygün şarkısını rica etmiş herhalde. Resul Çetin'e Musa Eroğlu'ndan Terli Turnam şarkısını armağan ediyorum. Çok selamları var radyonuzda demiş. Radyo başında

sizleri bekliyorlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de selam olsun diyelim. Peki bakalım. Ordu'dan Filiz Hanım gelmiş. Selamlar, hayırlı akşamlar. Hakan Bey diyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu'dan Filiz ben diyor. Biraz Son Ses'ten Dön Diyemem şarkısını çalar mısınız? Bana, size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum. Kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Ordu'ya da selamlarımızı iletmiş olalım. Selamun aleyküm, yayınlar. Ben Tayfun Yüksel. Sıradaki şarkı B2 koğuşundaki arkadaşlarım ve tüm kader mahkumlarına gelsin demiş. Gelsin bakalım. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm abim. Ben Sultan Bey, Cuma'da C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir. Çok sevdiğim adama Şenol Evgin'den bir şarkı istemiş. Ve Emre Göbek'ten bir şarkı istemiş. Seni çok seviyorum, her şey sana feda olsun, kurban oldum diyerek de mesajı nihayet erdiniz sevgili Sultan Hanım. Peki, teşekkür ediyoruz. İsteklerinizi sırayla ulaştırmaya devam edeceğim. Gönüllerinize, yüreklerinize armağan olsun diyelim çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar. Öncesinde sevgili Şükrü abi dinliyor mu acaba? Sevgili Şükrü abiye özellikle değerli eşi için şöyle, Şükrü abinin çok sevdiği güzel bir şarkı var.

0: Evet, Şükrü abiye ve değerli eşi için Şükrü abinin çok sevdiği güzel bir şarkı var. Onu paylaşacağım. Ve hemen sonrasına da Serkan Kaya yorumu burada olacak. Zor Bela isimli şarkıyı hazırlamıştık, ulaştıracağız. Şükrü abicim, sana ve değerli eşi için gelsin bu güzel şarkı. Özlem Özdil yorumu gelsin. Sevgili Şükrü abimize ve değerli eşine bu güzel şarkı bizlerden armağan olsun. Devam ediyoruz.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Ege'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067.

0: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.
1: Helal olsun bebeğim. Şu mahallede dediğini yaptın.
2: Valla sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Valla ben yaptım. Çavalar sözünü tutar.
0: Hakan'la

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 577 34 67.
2: Recep Odabaş.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
4: Reklamları dinledim.
5: Batı Karadeniz'in yükselen sesi. 93.0 Devrek FM.
6: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

Evet, bu güzel şarkılar sevgili Yaman Özdemir için geldi. Değerli eşinden sevgili Yaman Bey'e özellikle armağan oldu. İki güzel hareketli şarkımız. Tabii ki dört duvar arasında morali bozuk olanlar var. Sevdiğinden ayrı olanlar var. Eşinden, çoluğundan, çocuğundan ayrı olan sevenlerimiz var. Tabii ki onları da böyle arada neşelendirmek gerekiyor değil mi sevgili Sultan Hanım? Sultan Hanım da demiş... Yaman'ımın diyor morali bozuk galiba diyor. Onun diyor morali yerine gelsin diye sizden bu iki güzel şarkıyı bizlerden istemişti. Sevgili Sultan Hanım'dan sevgili Yaman Bey'e özellikle armağan oldu Yaman Özdemir. Peki teşekkür ediyoruz sevgili Sultan Hanım'a. Evet, sonrasındaki istek şarkılarımızla devam edeceğiz. Ordu'dan Filiz Hanım'ın istemiş olduğu güzel bir şarkı var. Yine çok sevilen gerçekten sevgili Bilasyon sesinde seslendirmiş olduğu çok özel şarkılardan bir tanesi kulaklarınızda olacak değerli dostlar. Hemen şöyle gelen diğer mesajlara, yorumlara bakalım. Sevgili İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım bizi dinliyor. Ona da armağan olsun o zaman. Çalacağımız tüm güzel şarkılar. Sevgili Gülseren Hanım dinliyor Zonguldak'tan. Ona da selamlar, sevgiler sunmuş olalım. Çalacağımız tüm güzel şarkılar ona da armağan olsun. Almanya'dan sevgili İsmet Bey bizi dinliyormuş. Sevgili İsmet Bey ve ailesine de buradan kucak dolusu selamlar göndermiş olalım. Hava çok sıcak diyor. Evet, gerçekten İstanbul'da da gerçekten bunaltıcı bir sıcak var. Hele akşam üzeri değil mi? Ben de akşam üzeri bayağı bir koşuşturma içerisindeydim yayın öncesinde. Ya gerçekten çok sıcak bir hava var İstanbul'da gerçekten. Peki bakalım, sevgili Mehmet Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin diyor. Sevgili Abdullah Karaca bizlere ulaşmış. Yayınlar kolay gelsin demiş. Sevgili Murat Bey yazmış. Yine İzmir'den selamlar, yayınlar kolay gelsin diyor. Sevgili Muhammed, yayınlar kolay gelsin. Her zaman olduğu gibi takipteyim abi diyor. Sizin yayınınızı dört gözle bekliyorum ve çok seviyorum yayınınızı ve sunumunuzu çok beğeniyorum Hakan Bey diyor. Başarılarınızın devamını dileriz diyor. Teşekkür ediyoruz. Yıldırım Caner'den hatırası var, çalar mısınız demiş sevgili Fatma Hanım. Vaktim olursa inşallah sevgili Fatma Hanım o istemiş olduğunuz esere de yer vereceğim. Devam edelim o zaman şöyle güzel bir şarkıyla. Bilal son ses yorumu gelsin, Dön Diyemem. Ordu'dan sevgili Filiz Hanım'a, onu tanıyan seven tüm dostlar için gelsin. Sonrasında da benim gönlümden geçen güzel bir şarkı sevgili İstanbul'dan Sevda Hanım'a arzulikle özellikle armağan olsun. Yine çok sevdiğim değerli bir insan sevgili Sevda Hanım'a gelsin o zaman güzel şarkılarımız. Devam ediyoruz.

Evet, yine çok sevdiğim güzel bir şarkı kulaklarınızda oldu değerli dostlar, yurtseven kardeşler. Ölmek var, dönmek yok. Değil mi? Hani söz veriyorsunuz, sözünüze durmuyorsunuz. Bazen öyle oluyor. Çevremizde görüyoruz, insanları duyuyoruz, değil mi? Hani bir şekilde birine söz veriyorsunuz, sonrasında o sözü tutmuyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki farklı bir insanla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hani sizin tanıdığınız, sizin sevdiğiniz insan hani bu mu diye tereddütte de kalıyorsunuz yani. Böyle bir gerçek var hayatımızda, değil mi? Peki devam edelim, şöyle bakalım mesajlara, isteklere değerli dostlar. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, ben Sultan Bey Cuma C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir'e Uygar Doğanay'dan bir şarkı istemiş. Parçasını armağan ediyorum. Allah tüm kader mahkumlarına en yakın zamanda sevdiklerine, ailesine kavuştursun inşallah demiş. Amin diyelim inşallah. Tüm kader mahkumlarına inşallah tez zamanda ailelerini, sevdiklerine, çoluğuna, çocuğuna, ailesine inşallah kavuşturur diyelim. Tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Özellikle Sultan Hanım'dan. Sevgili Yaman Bey için gelecek güzel bir Uygar Doğanay yorumu kulaklarınızda olacak birazdan. Merhaba, hayırlı yayınlar. Ben İstanbul'dan Berivan Demir. Zonguldak Devlet Açık Cezaevinde C15 koğuşundaki terlik atölyesinde çalışan eşim Devran Demir için bir şarkı istemiş. Ömrüm senin aramanı bekliyoruz, merak ediyoruz. Sen merak ediyoruz seni, oğullarım ve ben çok özledik seni, bekliyorum. Aramanı demiş, senin aramanı bekliyorum, seni çok ama çok seviyorum ömrüm diyerek de mesajını nihayete erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Yine aynı mesajı gerçekten birkaç kez göndermiş sevgili Berivan Hanım. Sıradaki güzel şarkılar sizlere ve değerli eşinize armağan olsun. Sevgili Devran Demir için gelsin. Sıradaki güzel şarkılar. İstek şarkıları için abone olmanız gerekiyor değerli dostlar. 5 şarkı, 10 şarkı veya 15 şarkı. Cumartesi ve pazar günleri için tabii ki abone olabilirsiniz. İyi akşamlar Hakan Bey. Ben A1 koğuşundan Gülçin Damla Arıcan Sanma. Yaşarım şarkısını Yıldızıma, Ceren'e, Tuğçe'ye, Melike'ye, Medine'ye ve arkadaşım Kezban'a armağan etmek istiyorum. Şu anda radyonun başında oturuyoruz. Kahvemizi yudumlarken sizleri dinliyoruz demiş. Afiyet olsun. Şarkıyı çalarsanız çok mutlu oluruz ve küçük bir notumuz var diyor.

0: Bir dalı bırakmadan diğer dala at. Ay. Aslında güzel bir söz. Bir dalı diyor bırakmadan diğer dala atlamak. Burayı okuyamayacağım ya. Maymun iştahlılarda. Ay, ay. Evet, maymunların işidir diyor. Kime seslendi acaba? Belki birine bir mesaj iletmek istemiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Hakan Bey, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Kozcaz Ereğli'den Mustafa ben. Bey Cuma kapalı A1 koğuşunda bulunan canım eşime sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum. Seni seviyorum güzel gözlüm, Allah'a emanetsin. Tez zamanda kavuşmamız dileğiyle, Rabbimin izniyle inşallah diyor. Seni seviyorum not geçecek bir bugünler diyor. Geçecek bugünler sevgilim, sabrımızın sonu selamet olsun diyor. Yine ben sen olacağız diyor. Ne güzel, inşallah tez zamanda birbirlerinize inşallah kavuşursunuz diyelim. İyi yayınlar. Devlet Açık cezaevinde bulunan amcam Ufuk Han için diyor. Ufuk Han Aydın'ı çok seviyorum. Melik Görgün'den 14 Bahar şarkısını armağan ediyorum demiş. Çok sevdiğim güzel bir şarkı. İyi yerden yakalamışsınız. İyi yayınlar. Devlet Açık cezaevinde bulunan abim Ufuk Han Aydın. Onu çok seviyorum. Nazan Öncel'den Beni Hatırla şarkısını ona armağan ediyorum demiş. Peki bakalım, inşallah çalmaya gayret edeceğim ama istek şarkıları için özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Abone olmanız gerekiyor değerli dostlar, istek şarkılarınızı çaldırabilmeniz için. Bunu da hatırlatmış olalım ve güzel bir Uygar Doğan'a yorumuyla devam edelim. Sevgili Sultan Hanım'dan sevgili Yaman Özdemir'e armağan oluyor sevgili dostlar.
1: Sen gittikten sonra kapandı, kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım. Lahnet ettim.
2: Ulan ne düşkündüm sana be. Ulan o nasıl gidişti be? Hani bir tren gelir de adamın üstünden geçer ya. İşte aynen öyle. Ulan ben sana bakardım, dolardım, dolardım, dolardım, yağmazdım bulutlar gibi. Kime ne dedik baba? Kime ne yaptın? Ulan Allah sizin kızı, şimdi hangi musalla taşı temizler? Dedim sana Allah!

yerlerde umutlarım umutsuz, çarelerim çaresiz. Yokluğun Sırat Köprüsü, geçemiyorum sevdiğim. Ne senden, ne sevdandan, ne aşkından vazgeçemiyorum.

Hani eskiden giderken her şey bende kalırdı. Çünkü bana döneceksin. Ya çünkü benim olacaksın. Şimdi her şeyin alıp öylece çekip gidiyor musun? Geri dönmeyecek misin yani? Benim olmayacak mısın artık? Ulan bak şimdi ağlarım ha. Prites kapatsın gözlerimin bozup bağlasın. Sen ne haklısın sevdiğim? Sen ne haklısın yüreğim?

gerek anlaman için beni. Kaç kişi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığına döneceğin en sonunda. En sonunda konuşur olacaksın çiçek saksı boş mezarlarla. Beklemeye alışkanlık edecek gözlerim, Allah'ın kızı aynı benim gibi bulur bir cam kenarında. Ve işte o zaman anlamaya çalışacaksın beni, ama anlaman çok zor.

0: ve hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devre Kışın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.
4: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.
5: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
6: Bir yuva kurarken
7: bu şarkılar
8: oradan buradan.

0: Evet, efsane olan yine iki güzel 90'lar şarkısı kulaklarınızda oldu. Öncesinde benim yine gerçekten çok sevdiğim güzel bir şarkıydı. Melih Görgün 14 Bahar kulaklarınızda oldu. Sonrasına yine istek alan güzel bir Nazan Öncel yorumunu ulaştırdık. Şöyle baktım, mesajları ilk defa göndermişler sevgili. Sonu 97 ve 67 olan sevenlerimiz, onları da kırmamak adına İstenilen şarkılarını çaldım. Bir dahaki isteklerine inşallah abone olacaklardır. İyi akşamları yayınlar. Ben Hilal diyor. Eşim Gökhan Gelmişoğlu ve babam kadar sevdiğim abim Müjdat Berber. İkisi de Devrek Açık Cezaevinde yatmaktadır diyor. Sıradaki şarkılar onlar için çalar mısınız demiş. Ulaştıralım. Sıradaki tüm güzel şarkılar sevgili Gökhan Bey'e ve değerli Müjdat Bey'e özellikle bizlerden armağan olsun. Hilal Hanım'ın mesajını da dile getirmiş olduk. Yeter Hanım Almanya'dan selamlar, yayınlar kolay gelsin diyor. Sevgili Yusuf Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin. Her zaman olduğu gibi dinlemedeyim, Zonguldak'tayım. Yayınınızı severek takip ediyoruz diyor. Özlem Hanım yayınlar kolay gelsin demiş, teşekkür ediyorum. Gülşah İstanbul'dan yayınlar kolay gelsin demiş, teşekkürler. Sevgili Mesut Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin Hakan Bey diyor. Yayınınızı severek takip ediyoruz. Sıradaki şarkılar sizlere ve şu anda kulakları Devrek FM'de olan tüm dostlara gelsin demiş. Yayın hayatınızda başarılar dileriz diyor. Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş. Bakalım vaktimiz yeterse inşallah çalacağız. Gönlümüzden geçen güzel bir Ahmet Kaya şarkısı. Apocan Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin Hakan Bey diyor. Sizlere ve tüm Devrek FM halkına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. İstanbul Silivri'den sevgili Elif Hanım dinlemede, yayınlar kolay gelsin demiş, teşekkürler. İyi yayınlar kolay gelsin diyor. Ben Mehmet, yayınlar demiş, teşekkürler. Muhammed Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyorum. Evet, şöyle güzel bir Ferdi Baba şarkısıyla devam edelim. Sonrasına güzel bir İmparator şarkısı hazırladım, göndereceğim. Sonrasında inşallah güzel bir Orhan Gencebay şarkısı da reklamlar öncesinde yetiştirmeye çalışacağım. Şöyle radyolara birazcık daha ses veriyoruz. Benim de yine çok sevdiğim güzel bir Ferdi Baba şarkısı. Dedikodu sizlerle beraber. 0507-380-067 WhatsApp hattından mesajları ulaştırabilirsiniz. 22.50 Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın. Mugada'nın eşsiz sahil.

0: ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
0: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
0: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle
0: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 577 34 67.
1: Recep Odabaş.
0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market, büyük alışverişin büyük adresi. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 6645.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
5: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
6: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
4: 93.0 Devrek FM.

0: Evet, yine güzel bir Sibelcan yorumu sizlerle beraber oldu. Sonrasına gelen mesajları yorumlamaya devam edelim. Filiz Hanım ne demiş? Emrah'tan bir şarkı çalar mısınız Hakan Bey, rica etsem mümkünse tabii diyor. İnşallah çalmaya gayret edeceğim. Selamun aleyküm, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Hüsran demiş. Ben Hüsran mıyım?
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
0: Evet, ben Nedime Öztürk diyor. Nedime Hanım, ben Hüsran mıyım acaba? Bir daha dinleteyim.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
0: Evet, sevgili Nedime Hanım'a ulaştırdık. Bey, cuma kapalı cezaevinde yatmakta olan canımın içi bir tanecik yeğenime ve koğuş arkadaşlarına Recep'imden bir şarkı istemiş. Aslan parçası, yeğenim çok az kaldı, nasip olursa Allah'tan kavuşmamıza. Çok özledim, hasretin bitirdi yüreğimi demiş. Rabbim bir an önce çıkmayı nasip etsin diyor. Senin gibi yatan sevdiklerine onlar da kavuştursun Rabbim diyor. Şimdiden teşekkür ederim sizlere. Allah'a emanet ediyorum sizi değerli kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum güzel mesajınız için, ama ben Hüsran değilim, Hakan. İyi yayınlar, ben Bircan diyor. Açık cezaevinde yatmakta olan eşim İslam Gedik için diyor sıradaki parça gelsin. Sen benim küçük yüreğimde yaşayan koskocaman sevginin sahibisin. Sen canıma can katan yaşama sebebimsin diyor. Yanıma geldiğinde cennetim, yokluğunda hasretimsin. Sen kelimelerle anlatamadığım, düşümden duramadığım tek insansın diyor. Tek aşksın diyor. Seni seviyorum ömrüm diyerekten mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkürler. İyi akşamlar. 9 koğuşuna yatan torunum Asım Yiğit Uludağ için diyor sıradaki parçayı istiyorum. Yiğidim, seni çok seviyorum. Babaannen Menekşe Uludağ her zaman arkandayım diyor.

0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Cefariye A9 koğuşunda yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşlar için sıradaki parçayı istiyorum. Kendine iyi bak halacığım diyor. Seni çok seviyorum. Hep yanındayız demiş. Ne güzel. İyi yayınlar. Ömer Sarkın'a nişanlısından insan sesine bile hasret bırakıyor. Ama yarın kalır. Yarınlara kalmaz diyor. Cefasını çektiğimiz günlerin sefasını da süreceğiz diyor. Ben gücümü senden alıyorum. Biz birlikte güçlüyüz diyor. Bir tanem Şeyma seni çok ama çok seviyorum diyerek de mesajını nihayet erdirmiş. Teşekkürler. Peki devam edelim gene mesajları yorumlamaya değerli dostlar. İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir, başta Beycuma kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Beycuma cezaevi A9 koğuşuna yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ için diyor. Koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için Selda Bağcan'dan bir şarkı istemiş. Firdevs ablası ve Dolunay, seni çok seviyoruz ve seni çok özledik. Her şey geçer, sen yeter ki hep iyi ol demiş. Mesajın nihayet erdirmiş. Teşekkürler. İyi akşamlar, ben Devrek Açık Cezaevinden Ümit Tanır. Beycuma A1 koğuşunda bulunan Tuğçe'ye ve Melike için Ali Baran'dan bir şarkı istemiş. Sıradaki şarkılar gelsin. Peki. Devam edelim. Şöyle yine çok sevdiğim güzel bir eser kulaklarınızda olsun. Çık hayatımdan diyelim. Seda Sen şarkısıdır. Yine benim de çok ama çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Kulaklarınızda olsun. Sevgili Melat Yıldız. Sevgili Melat Yıldız da dinliyorsa ona da buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Emeklinin tadını çıkarmaya devam ediyor. 0507 380 çift 067 mesajlar gelsin.
1: Duyduğun en güzel ses 93.0.

Evet, eski şarkılarında gerçekten yeri dolmaz ya. Vallahi yayın arkasında öyle dinliyorum, vallahi korktum geliyorum yani. Fena fena, vallahi çok fena. Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınlar Hakan Bey diyor. Teşekkür ediyorum sevgili Urfa'dan sevgili Leyla Hanım. Çalacağımız ve çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar ona da armağan olsun. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım'a yine güzel şarkılarımız armağan olsun, değil mi? Sevecekse insan candan sevmeli. Evet, bakalım gene mesajlara. Mesajlar yoğunlukta, yine teşekkür ediyorum. İlginize, alakanıza. Evet, güzel bir Emrah şarkısı çaldım. Sevgili Ordu'dan Filiz Hanım rica etmişti. Güzel bir şarkı çaldım. Ona da armağan olsun efendim. İyi akşamlar, A9'da yatmakta olan oğlum Asım Yiğit Uludağ için diyor. Sinan Özen'den Son Mektup şarkısını istemiş. Bütün koğuş arkadaşlarına armağan etmek istiyorum. Bir önceki koğuşu B1'de olan arkadaşlarına Asım Yiğit Uludağ'dan gelsin diyor. Sinan Özen, Son Mektup. Kocaman yüreğinden öpüyorum. Annen Selma Uludağ, baban Erdal Uludağ, Berra Duru Uludağ diyerek de mesajı nihayete erdirmişler. Teşekkür ediyoruz. Selam Hakan Bey, ben B9 koğuşundan Onur Korkmaz, Derya Bedavacı'dan Tövbe şarkısını rica ediyorum. Sözüm ben beyaz, sen kara gök diyor. Mağarasına gelsin, iyi yayınlar demiş. İyi akşamlar abi, bu şarkı iyi akşamlar abi, şarkı canım kardeşim Berkan Mandıracı'ya gelsin, onu canımızdan çok seviyoruz. Güzel günler yakında, Ahmet Kaya'dan Karayazı kardeşi Muhammed Öztürk diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkürler. İyi geceler Hakan abi, ben Alev Sıra'daki en güzel şarkılar canım oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına gelsin diyor. Sevgili Alev Hanım'a ve oğlu sevgili Serhat Özer'e ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Çalacağımız ve çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar. Böyle bir zamanda diyor, candan seveni bulmak zor maalesef, öyle değil mi diyor. Gerçekten öyle. Zaman öyle bir zaman ki gerçekten hani kime güveneceğinizi ve kime inanacağınızı gerçekten bilinmiyor. Bazı insanlar da böyle hani konuştukları gibi, davrandıkları gibi değiller. Bir anda değişiyorlar. Bunu da anlamış değilim gerçekten. Ben de bu şeye çok kızıyorum. Hani bir söz var ya, ya olduğunuz gibi görünün ya göründüğünüz gibi olun. İyi yayınlar Zehra ben diyor. Sıradaki şarkı Beycuma Kapalı Cezaevinde Yatan Eşim Barış Demiral için. Çalar mısınız lütfen diyor. Tabii ki Zehra Hanım, sıradaki tüm güzel şarkılar sizden Barış Demiral için gelsin. Bugün de seni sevmenin yanında sana kavuşmanın umuduyla yaşıyorum. Dayan her şeyim, sonsuza kadar sürmeyecek bu ayrılık. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Hilal ben diyor. Eşim Gökhan gelmiş oğlu için diyor. Müslüm Gürses'ten Bizi Kimse Ayıramaz şarkısını çalar mısınız diyor. Sıradaki şarkı armağan olsun. İyi geceler, iyi yayınlar. Bey Cuma Kapalı Cezaevinde olan sevgili Muhammed Muhammed canıma gelsin. Sıradaki şarkı sana kavuşmak dileğiyle, hayaliyle yaşıyorum. Az kaldı sevgilim, seni çok ama çok seviyorum demiş. İnşallah tez zamanda kavuşursunuz. Güzel yayınlar, ben Hayri Arı, Beycuma 5 koğuşuna yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum diyor. Sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. İyi akşamlar Hakan Bey, canımdan çok sevdiğim A9 koğuşuna yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Not diyor, seni seviyorum oğlum, sen bizim için çok değerlisin. Seni kocaman kocaman

0: Evet, dediğimiz gibi cezaevi mahkum yakınları şarkılar o kadar mesajlar çok yoğun ki değerli dostlar. Abone olursanız, abone olurduğunuz zaman sizlerin şarkılarınızı ön plana alıyoruz. Çünkü ücret verdiğiniz için şarkılarınızı ancak öyle çalabiliyoruz. Çünkü gerçekten çok yoğunluk var. Sizler ve sevdikleriniz için tabii ki sizlere ayrıcalık sunuyoruz değerli dostlar. Abone olursanız hemen şarkınıza yer veriyoruz. Çünkü diğer mesajlardaki istekler gerçekten çok yoğun. Hani yetiştirmemiz de mümkün değil. O yüzden sizlere böyle güzellikler sunuyoruz. Abone olursanız cumartesi ve pazar günleri için özellikle belirtmek istiyorum. Cumartesi ve pazar günleri için abone olabilirsiniz. Abone olmak istiyorum diyorsunuz. Biz de sizlere detaylı bilgileri sunuyoruz. Tabii ki tercih sizin değerli dostlar. Arzu ederseniz, abone olmak isterseniz de seve seve sizleri sevdiklerinizle şarkılarınızı buluşturuyoruz diyelim. Hemen şöyle kısa bir reklamlara gideceğim. Reklamlardan hemen sonra ne gelecek? Güzel bir Burhan Çaçan yorumu gelsin. Ne desin? Aşkımız olay olacak. Vay. Tüm seven kalplere gelsin. Seven gönüllere bizlerden armağan olsun efendim. Devrek FM'desiniz. Hakan'la berabersiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
4: 93.0 Devre.

Evet, devam ediyoruz. Vallahi çok yoğun bir mesaj grafiğimiz var. Yönetime de yazdım. Bir saat daha uzatabilir miyim diye, inşallah dönüş yaparlarsa ona göre bir bilgi vereceğim sizlere değerli dostlar. Yayın müdürümüz sevgili Ferdi Bey'e yazdım. İnşallah dönüş yapacaktır. Yapmasa da artık veda edeceğim. Birazdan bilginiz olsun. Evet, bakalım şöyle son mesajlara vallahi baktım. Gerçekten hani mesajlarda gerçekten çok istek şarkıları var. Elimde gelince çalmaya gayret ediyorum. Özel mesajları tabii ki böyle anne oğul şarkılarına yer vermeye çalışıyorum. Çok istenilen güzel bir Sinan Özen yorumu vardı. Son Mektup isimli şarkıyı ulaştırdım. Bakalım, yönetimden bir cevap bekliyorum. Sonrası için artık devam edeceğim. Mesajlara da bakıyorum şöyle, kimler neler ulaştırmış diye. Hilal Hanım'ın bir mesajı vardı. Müslüm Gürses'ten Bizi Kim Sayrama şarkısını istemişti. Vallahi dediğim gibi vaktim yeterse çalacağım. Yoksa da canın sağ olsun diyelim. Bakalım şöyle. Evet, şimdi okuyayım şu mesajı da. Bakalım şöyle. Peki. Dolunay abim ediyor. İstanbul'dan Yenibosta'dan selamlar olsun diyor. Peki, teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Yenibosta'dan Dolunay abim ediyor. Buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Sero diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Peki, mesajına da bakayım. Ne zaman göndermiş? 7'de göndermiş. Bazı insanlar kan bağıyla değil gönül bağıyla kardeş olur. Sen de benim için öyle bir abimsin diyor. Rabbim seni korusun, özgürlüğünün en kısa zamanda nasip etsin. Dualarındasın. Yenibostalı Sero diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Sero'ya da Yenibosta'da. O bizim eski mekan. Vallahi böyle İstanbul'a ilk geldiğimde Yenibosta'da yaşıyordum. Sonrasında artık böyle zaman zaman da, tabii ki en son mekanımız da Yenibosta, sonrasına Esenyurt. Şu anda da yine Esenyurt'ta ikamahka ediyoruz. Selamun aleyküm, yayınlar. Buradan Devrek'te yatmakta olan abim Dolunay İnci'ye çok selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Daha umutla yürüyecek yolumuz var. Peşinden koşmamız gereken güzel hayallerimiz var. İnşallah en kısa zamanda yanımızdasın. Seni seven kardeşin Yenibostalı Sero diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Sero'ya da selam olsun. Yenibosta'dan bize dinleyen tüm dostlarımıza da selamlarımızı iletmiş olalım değerli dostlar. Peki. Evet, yönetimimizden de bir mesaj alamadık. Bir şarkı arası vereyim. Hemen sonrasında da veda için burada olacağım inşallah diyelim.

0: yapalım. Müslüm Gürses'i çalayım ben. İnşallah bu şarkıya yer vereyim. Sonrasına veda için burada olacağım değerli dostlar. Peki Müslüm Gürses'le devam edelim. Bizi kimse ayıramaz diyelim. Sevgili Hilal Hanım'dan değerli eşi sevgili Gökhan Bey'e özellikle bizlerden armağan olsun diyelim bu güzel şarkı. Buyurun bakalım devam ediyoruz.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
2: Her derde deva şarkılarla Hakan'la

Beraberiz son nefeste, bir can ki sayılamaz, bizi kimse ama hiç kimse ayıramaz. Güzel bir şarkı çaldık, armağan ettik. Sevgili Hilal Hanım istemiş bu güzel şarkı bizlerden. Peki efendim, geldik yine güzel bir programımızın sonuna değerli dostlar. Biz ayrılan süre burada nihayet erdi. Vallahi yönetime yazdım, dönüş olmadığı için artık veda etmek zorundayım. Kendinize çok ama çok iyi bakın, en güzel bekleyen ve en güzel beklenen Allah'a emanet olun diyelim. Biz sevenin sevgili kardeşim rica ediyor, sevgili Serhat Kaya. Gerçekten zamanım olsa seve seve çalacağım canım kardeşim benim. Yarın erken gelirsen 21-24 saatler arasında burada olacağım, bilgin olsun. Sevgili kardeşim benim, yarın sözüm olsun, inşallah senin şarkını da

0: Mesajınıza okuyacağım, çalacağım bol bol isteklerinizi. Serhat Kaya, canım kardeşim. Son şarkım senden, Dolunay İnci'ye özellikle armağan olsun son şarkım sevgili dostlar. Son mesaj var, bir tane mesajım var, hemen onu okuyacağım. Sonrasında vedamı edeceğim. Selamun aleyküm, ben Sultan Bey, Cuma'da C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir aslanıma, onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. İnci misali armağan etmek istiyorum. Özgür günler kavuşmamıza, kavuşma dileğiyle diyor. Allah'a emanetsin sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Özgür günlerde buluşuruz diyor. Yaman Özdemir'e seslenmiş sevgili Sultan Hanım'ın isteğiyle. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın 21'de görüşmek üzere. Son şarkım sevgili İstanbul'dan Sevda Hanım'a, Ordu'dan Filiz Hanım'a, sevgili Leyla Hanım'a da armağan olsun son şarkım. Ve kulakları bizlerde olan herkese armağan olsun. Program biter, Hakan gider. Devrek FM'de Hakan'dan silinmeyen hatıralar dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Bu akşamlık da bu kadar.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Evet arkadaşlar, veda ettim ama bir saat daha uzatma kararı almıştım. Sevgili Ferdi müdürümüzden de sağ olsun dönüş sağlandı. Bir saat daha sizlerle beraberim. O zaman şöyle yapacağım sevgili dostlar.
1: İmkansızı severmiş, sen de haklısın.
0: Evet, o zaman şöyle yapalım. Bugün mü göndermiş? Evet. Bu kardeşimiz 60. Sevgili Serhat kardeşim. Serhat Kaya'dan sevgili Dolunay abim özellikle armağan olsun. İstanbul Yenibosta'dan Sero selamlar diyerek de mesajını nihayete erdirmiş. Sevgili Dolunay abi için geliyor. Dolunay İnci için sevgili Serhat kardeşimizden ona armağan oluyor. 01'e kadar buradayız, sizlerle beraberiz ve Esat Kavaklı yol yemez diyelim. Sevgili Serhat kardeşimden sevgili Dolunay İnci için geliyor bu güzel şarkı. Sonrasında mesajlarla devam edeceğiz. 01'e kadar buradayız. Hadi bakalım devam ediyoruz.
2: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

Evet, bakalım şöyle. İyi geceler Hakan Bey, İstanbul'dan yazıyorum. A9 koşunda yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve koş arkadaşına sıradaki parçayı istiyorum. Halan Emine, halan için diyor, çok değerlisin. Seni çok özledim. Sesini duymak halam ne değişimi için çok özledim. Oğlum benim direkt mesajı nihayet erdirmiş. Halan için diyor, çok değerlisin. Seni çok özledim. Sesini duymak halam halam değişimi, hava değişimi olsa gerek. Çok özledim oğlum benim diyerek de mesajını nihayet erdirmiş. Peki, selamlar olsun diyelim sevgili Asım Yiğit Uludağ ve Uludağ ailesinin özellikle armağan olsun diyelim.

Evet, o zaman şöyle yapalım. Bir mesajım daha var, hemen onu da okuyayım. Selam, ben Sultan Bey Cuma'da C9'da yatmakta olan yanağıma gece ve ne kadar karanlık olabilir. Ama sen hayatımın en güzel ışığısın. Her günümde bana verdiğin mutluluk için teşekkür ederim. Allah seni her türlü kötülükten korusun. Huzurla uyu sevgilim. İyi geceler. Nevin Doğanay'dan seni görmem lazım. Armağan ediyorum demiş sevgili Yaman Özdemir'e, sevgili Sultan Hanım.

Çok güzel eseri de hazırladım, göndereceğim değerli dostlar. Sonrasına da bakalım şöyle. Ordu'dan Filiz Hanım ne demiş? Bir şarkı daha isteyebilir miyim diyor. Düşünmem lazım. Yakup Ekin'den bir şarkı istemiş bizlerden.

Evet, o zaman ne diyelim, sevgili Sultan Hanım'ın eşine göndermiş olduğu güzel bir şarkı var, paylaşmış olalım. Nevin Doğan'a yorumu gelsin, hemen sonrasında da yine güzel yorumlar, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Sevgili Yaman Özdemir için geliyoruz, sevgili Sultan Hanım.

0: Hanım'dan bu güzel şarkı sonrasına devam edeceğiz.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Zirvenin gerçek sahibi.
1: 24 saat arabesk müzik.
0: Zirvenin gerçek sahibi.
2: Her derde deva şarkılarla hak

Evet, devam ediyoruz değerli dostlar. Çift 0:20 oldu saatlerimiz. Şöyle mesajlarla, yorumlarla, duygularla devam edelim. Tövbe yarabbim ya, gece gece ya, vallahi. Canım abim Dolunay İnci. Aynı koğuşu, aynı günleri paylaşmak bize kardeşlik kazandırdı. Varlığını ve desteğini hiç unutmayacağım. Rabbim yolunu ve bahtını açık etsin. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne sağlıklı ve huzurla görüşürüz diyor. Hakkını helal et, seni seviyorum abim. Yeni Bostalı Sero diyerek de mesajını nihayete erdirmiş. Bu mesajı da okuyayım, Sero'dan da kurtulayım vallahi. Peki. Yani insanlara bir şeyleri anlatamıyoruz ya vallahi. Peki. Şarkısını da çalıyorum. Sonrasını artık Sero'dan kurtuluyoruz vallahi. Peki. Buyurun bakalım. Son şarkı artık paylaşayım bir şarkı. Ahmet Kaya şarkısı istenmiş. Karayazı diyelim. Sevgili Dolunay İnci'ye, sevgili Sero'dan armağan oluyor dostlar. Sonrasına İstanbul'a Sevda Hanım'ın için, Sevda Hanım için güzel bir Burhan Çacan yorumu çalacağım. Sonrasına buradayız.

Şarkılar bazen ayrılığı anlatır, bazen de aşkı yaşatır. Şarkılarda yaşamak istediğin duygular şimdi senin için radyonda hayatı buluyor.

Hiç sevmedim senden sonra. Yok sevmedim. Varsa günahım sorsun Allah'ım. Hiç sevmedim senden sonra. Çok da sevdiğim güzel bir şarkı. Yakup Ekin yorumu isteyen sevgili Ordu'dan Filiz Hanım'a ve tüm Yakup Ekin sevenlere çaldık bu güzel özel yorumu. Evet, öncesindeki şarkılar da yine çok güzeldi. Burhan Çaçan ve Aşkın Adı Sen yine çok sevilen güzel bir şarkıydı. Ulaştırdık. Evet, devam edelim şöyle. Son mesajlar artık yavaş yavaş okuyacağız. Sonrasında artık yavaştan vedaya doğru gideceğiz. Ben Murat, başta Devrek'te. Devrek FM'de tüm emeği geçenlere, daha sonra Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda A4 koğuşunda bulunan arkadaşlar ve daha sonrası tüm kader mahkumlarına selam olsun canı gönülden, hem de herkese Allah'a emanet olun diyerek de bir mesaj ulaştırması sevgili Murat Bey, teşekkür ediyoruz. A4 koğuşunda bulunan tüm arkadaşlara bir kez daha selam olsun sevgili Murat Bey'den. Murat Bey'i tanıyan, onu seven tüm dostlarına gelsin sıradaki güzel şarkılar. Evet, devam edelim bakalım mesajlara. Sevgili Mehmet, iyi yayınlar kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Songül Hanım Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar kolay gelsin. Şarkılar

Yine 10 numara 5 yıldız diyor. İstanbul'dan sevgili Nurettin, yayınlar kolay gelsin diyor. Almanya'dan Sevinç Hanım, yayınlar kolay gelsin diyor. Gecenize eşlik ediyorsunuz, ne güzel diyor. Şarkılar yine çok güzel diyor. İstanbul'dan Sezen Hanım annesi ve oğluyla beraber bizi dinliyormuş. Selamlar olsun. Gözde Hanım Adıyaman'dan selamlar, yayınlar kolay gelsin diyor. Perihan Hanım internette gezerken radyonuzu duydum diyor. Şarkılarınızı dinledim, çok güzel diyor. Başarılarınızın devamını dileriz Hakan Bey diyor. Sevgili Murat Bey ne yazmış? Tüdanya'dan bir şarkı istemiş. Murat Bey daimi dinleyicimizsen eğer, biliyorsun değil mi, istek şarkısı istiyorsanız abone olman gerekiyor programımıza. Cumartesi ve pazar günleri için programımıza abone oluyorsunuz sevgili Murat Bey. Sonrasında şarkılarınızı sevdiklerinize iletiyoruz, bilginiz olsun. Peki, gönlümden geçen güzel bir şarkıyla devam edelim. Yıldız Tilbe, Aklım Sende diyelim, sonrasında devam edeceğiz.

0: Evet, geldik veda anımıza değerli dostlar. Vallahi 01'e kadar buradaydık. Güzel şarkılarımıza, güzel muhabbetimiz ve sohbetlerimizle bugün de geldik yine güzel bir programımızın daha sonuna. Evet, sevgili Murat'ımızın da isteğini çaldık. Onu da kırmamış olalım. Onun da gönlünü almış olalım. İnşallah o da haftaya cumartesi abone olacağını belirtmiş. İnşallah diyelim. Desteklerinizi bekliyoruz tabii ki, hem bize hem radyomuza. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizlerden de sevgili Murat Bey'e teşekkür ediyoruz şimdiden. Son mesajım sevgili Sultan Hanım'dan geldi. Selamun aleyküm Hakan abim. Ben Sultan, iyi yayınlar diliyorum. Geceniz güzel olsun. Bey Cuma C9'da Yaman'ım saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar değerlisin. Ben de sen beni sev, bedeli neyse öderim ben diyor. Sözüm söz. Bu sana son mesajım. Yarın bol bol mesajla görüşmek dileğiyle, Allah rahatlık versin diyor. Seni çok ama çok seviyorum. Babam Gökhan Doğanay'a Durak şarkısını armağan ediyorum diyor. Seviyorum diyor, anam babam diyor. İstek şarkısı da Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısını armağan ediyorum diyerek de mesajı nihayete erdiğini sevgili Sultan Hanım, teşekkür ediyoruz. Bir kez daha radyomuza ve bizlere katkı sağlayan aboneli, evet sevgili dostlarımız tabii ki abone oluyorlar. Hem bizleri hem de radyomuzu desteklemiş oluyorlar. Onlara tabii ki ayrı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm Devrek FM ailesine, tüm Devrek FM dinleyicilerine buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hepsine ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve Uygar Doğanay'la huzurlarınızdan ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın 21'de kimseye ama kimseye randevu vermiyorsunuz. Burada görüşüyoruz, burada buluşuyoruz değil mi? Peki, program biter. Hakan gider. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İstanbul'dan Sevda Hanım'a ve Ordu'dan sevgili Filiz Hanım'a özellikle armağan olsun son şarkılarım. Program biter. Hakan gider diyelim. Yarın görüşmek üzere. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıraları dinlediğiniz Sultan Hanım'dan çok sevdiği eşi sevgili Yaman Özdemir'e armağan oluyor bu güzel eser. Hoşça kalın.
1: Bu akşamlık da bu kadar.

0: Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: Bu akşamlıkta bu kadar.
2: Bu akşamlıkta bu kadar. Şarkının kalbe dokunduğu program Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sona erdi.

var böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: belki anlamadım çok.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.